Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodu.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradyoses.com Tıklayın yeter. www.eskisehirradyoses.com Eskişehir'in kalbi burada atıyor.
1: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Mercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımlarla.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308.

0: Reşit, Kayar Kapı, Peyzaj ve Çevre Düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
2: G-Lop gibi
1: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Kurban oldum. Hani bayanlar baylar?
5: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Bak, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Tercih eden demişken, iş görüşmesine gittiğimde dediler ki, peki dediler, neden bizimle çalışmak istiyorsunuz? Neden bizi tercih ettiniz? Dedim ki, canım kardeşim, param yok yani. Sizin şirketinizle bir alakası yok durumda. Anlatabiliyor muyum? Diyana geldi aklıma. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar. Duydunuz, malum bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Her şeyden öte bana bu imkanı verdiği için vallahi söylüyorum, patronlarıma çok çok teşekkürler. Ki patronlar böyle düşünmüyordur. Sadece imkan vermiyoruz oğlum, tonla da para veriyoruz sana falan diyorlardı. Buradayız, burada. Trik trak. Ne diyoruz? Olur mu hiç çalışmamak canım kardeşim? Çalışan herkese kolay gelsin. Vallahi söylüyorum. Ama bir de bir şunu söyleyeyim. Çok sıkıldıysanız, hakikaten işinizin başına bunaldıysanız, elbette radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin demeyeceğim. Çünkü çalışan ama çok sıkılan arkadaşlarımıza, onları bu dertten kurtaracak çok daha etkili bir şey biliyorum abi. İstifa edin ya vallahi. İstifa edin abi. Rahatlayın. Ne diyorsun oğlum? Dur. Kurban olduklarım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Yavaş yavaş başlayalım. Diyoruz ya, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler gençlik. Son rejim bütün esnaflarımıza, çok paralar kazandığı, hakikaten keyifli bir gündü dedikleri günlerden birisi olsun inşallah. Hayırlı işler, bol

kazançlar. Malumunuz seyir halinde olanlar kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emekliye, ev hanımına, oğlum biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin. Son racıma. Çok çok teşekkürler gençlik. Yine yalnız bırakmamışsınız. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza elbette teşekkürler. Bakacağız. Birazdan yoklama. Kimler neredeler? Gelen mesajlara bakıyorum. Yavrum hakikaten söylüyorum. Şu telefon numarasını, Arif Güven Showtime WhatsApp numarasını defalarca verdim. Fakat abi numarayı alamadık diyenlere bakıyorum. Genelde abi hep erkekler. Vallahi söylüyorum. Buradan yola çıkarak şunu söylemekte fayda var. Yemin ediyorum bak kızlar çok daha zeki abi. Çünkü dün akşam böyle bir şey oldu. Tam yan masamda iki tane kız abi konuşuyorlar. Biri konuşurken diğeri de konuşuyor. Ve birbirlerini anlayabiliyorlar, anlatabildim mi? Yani aynı anda konuşuyorlar, birbirlerini anlıyorlar. Buradan yola çıkarak bakıyorum şimdi telefon numarasını isteyenler. Abi hep erkekler, hep erkekler ya. Anlatırız, veririz. Şimdi bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Canım ciğerim, bir afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Ne diyelim? Bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun işte aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.

Selam Arif abi. Trabzon'dan Ahmet ben. Eşim seni dinlememi yasakladı. Sapıtıyorsun diyor. Ama bence kıskanıyor.

0: Beyler, radyonuzun sesini
1: elbette birazcık daha fazla yükseltin sebep
0: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime. Evet abi, ben yapıyorum diye söylemiyorum. Hoş, hiç kimse yoğurdum ekşi demez abi. Hakikaten söylüyorum. Şimdi bizim en keyif aldığımız, malum biliyorsunuz, böyle bir yoklama yapıyoruz. Kimler nerelerden ne selam yollamışlar. Hep birlikte şöyle bir bakıyoruz. Sosyal medya adreslerimizi hatırlatıyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Canım kardeşim, tane tane verelim. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530-071-4355 canım kardeşim. Son cuma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa teşekkürler şimdiden. Adresimiz belli. Elbette programımızın ismiyle Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook Arif Güven Showtime beğeni sayfası. Twitter et Arif Güven. Bakalım. Buyurun. Toparlanmışız. Kurban olayım. Şöyle bir Manavgat'ta başlayalım. Manavgat'a selam olsun. Uşak'tan selamlar reis. Abi yaz yoklamaya Nevşehir. Balıkesir Bandırma selam var. Çanakkale Biga'ya selam olsun. Düzce burada. Bilecik burada. Londra burada. Tokat'tan selamlar. Karaman burada. Bolu burada. Mardin burada. Nazilli bize selam olsun. Canım kardeşim Elbistan yaz patronu yoklamaya. Eyvallah. Burhaniye burada. Akçay burada. Yalova burada. Ünye burada. İnegöl. Eskişehir. Kurban olduğum. Çok da güzel, çok da keyifli böyle bir fotoğraf yollanmış çocuğuyla birlikte. Selam olsun. Canım Eskişehir. Bakalım. Konya abi. Eyvallah canım kardeşim. Erzincan burada. Samsun Bafra'dan selamlar. Afyonkarahisar yaz yoklamaya. Silifke burada. Adıyaman burada. Şanlıurfa'mıza selam olsun. Vallahi söylüyorum ya. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli. Her yerden süper keyifli mesajlar var. Burası neresi? Adana. Eyvallah. Buyurun. Hüseyin'im gelmiş. Kurban oldum. Danimarka Şükran burada. Ses kaydımız var. Tamam, birazdan verelim. Buyurun. İyi yayınlar. Nereden? Menemen'e selam olsun. Nazarım gelmiş. Düzce burada. Dikili'den Hasan ve Taha. Eyvallah canım kardeşim. Yaz yoklamaya. Almanya Ömer'im burada. Bornova'dan selamlar. Serpil. Kurban olduğum. Hoş geldin. Kucak dolusu sevgiler saygılar. Türkiye'nin en iyi radyo programcısı. Ya abartmayın, hakikaten şey ederim ya. Çıkıyorum buraya, şaklabanlık yapıyorum işte ya. En iyisi olsam ne olur abi. Şaka bir yana, gerçekten çok çok teşekkürler. Almanya'dan Laz Mehmet'im yollamış. Abim benim. Merhabalar, iyi yayınlar. Aykut Bey. Aykut mu? Adı Aykut'muş, özür dilerim ya. Çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten söylüyorum ben. Dün ne diyor bakayım. Tesadüf eseri programımıza denk geldim ve haftalardır sabah... Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. İlk defa mesaj yollamış. Aramıza hoş geldiniz, öyle söylüyorum. Abi merhaba, merhaba. Abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Vallahi neremi seversen sev bilmiyorum. Bir de şey diyor. Abi gözünü yanayım. Diyorum oğlum, neremi yersen ye bilmiyorum. Abi gözünü seveyim, kurban olayım senden ricam. Programa başlayınca bana bir mesaj at. Mola saatine denk getireyim. Seni ilaç gibisin. Allah razı olsun canım kardeşim. Çok çok teşekkürler vallahi. Hastasıyız Arif Güven yazmışlar ya. Eyvallah kardeşim, ama üzücü bir haber vereyim. Tedavisi yok, açık ve net. Bu nedir? Abi ilk defa yazıyoruz. Eyvallah canım kardeşim. Bu ilk defa yazan arkadaşlarımız. Ya nereden yazdığınızı söylerseniz çok mutlu oluruz. Vallahi söylüyorum. Buyurun. Ben de buradayım. Yaz abi. Tekirdağ'dan Hüseyin'im. Kurban oluyorum. Abi radyonun sesinin full olmasına rağmen yükseltme tuşuna bastığım anda... Eyvallah kardeşim benim. Fotoğraf mı var? Fotoğraf var. Yavrum benim fotoğrafımı bana yollamışlar ya. Vallahi benim fotoğrafımı bana yollamış. Sebep? Bilmiyoruz. Merhabalar, yettim gari çiçeğim. Esinim, Hollanda'ya selam olsun. Bu nedir? Bir fotoğrafımız daha var. Sevgili dinleyenler, oy oy oy. Yayınlar Arif Güven, ben de Elif Türksever. Çok çok teşekkürler. Avşa Adası'ndan selamlar Arif'im. İsmail Erdoğan ben, sessiz takipçin. Abim kurban oldum, hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün herkese canı gönülden çok çok teşekkürler ki ilerleyen dakikalarda... Baba geliyor hala. Selamlar Belçika. Belçika burada. Abilerin nasıl? Abilerin gülü. Seviliyorsun. Ankara bebesi. Kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Alemin karizması Antakya. Terzi Yusuf. Abim benim, hoş geldin. Hoş geldin. İyi yayınlar abi. Bursa'dan selamlar. Çok çok teşekkür ederiz. Kurban olduklarımı mesaj yollayan bütün herkese, selam diyen bütün herkese elbette bizden de aleyküm selam olsun, selamlar olsun, saygılar olsun. Buyurun. Selamlar Belçika. Ay kurbanım ya. Nevzat'ım da buradaydı abi. Hatta helal olsun haberi yollamış. Şimdi bu kadar selamlaşma yetsin. Canım kardeşim memlekette ne oluyor da bitiyor. Hatta bir şey söyleyeceğim ya. Dur. Giriş konusu şöyle bir şey yapalım. Bugün okuduğumuz haberlerden birisi. Yavrum sevgi sözcükleri değişti diye bir haber var. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %55'i sevdiklerine aşkım, hayatım, canım gibi sevgi sözcükleriyle değil canım kardeşim. Hayvan isimleriyle sesleniyorlarmış. Valla başka bir deyişle bak diyorlar ki ördeğim, böceğim, kedicik gibi pek çok hayvan ismi sevgi sözcükleri olarak kullanılmaya başlamış. Bizde değil İngiltere'de. Siz sevdiklerinize nasıl sesleniyorsunuz abi? Sizin sevgi sözcüğünüz ne? Giriş konusu bu olsun abi. Evet abi. Böceğim mi diyorsun? Kanaryam mı diyorsun? Aşkım mı diyorsun? Ama yetişkinlerin %55'i sevdiklerine aşkım, hayatım, canım gibi sevgi sözcükleriyle değil, hayvan isimleriyle sesleniyormuş abi. Başka bir de işte derler ki ördeğim, böceğim, kedicik gibi pek çok hayvan ismi sevgi sözcükleri olarak kullanılıyor. Sizin sevgi sözcüğünüz ne? Sevdiğinize nasıl sesleniyorsunuz? 0530-071-4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası, giriş konusu bu olsun abi. Bakalım sevdiklerine bizim dostlarımız nasıl sesleniyor? Arif Güven
2: Show Time. Selam Arif abi. Adıyaman Yılmaz Otocam ekibi olarak takipteyiz.
3: Selam Arif abi. Arabayı çalıştırmadan senin programı açan tek insan ben miyim diye merak ediyorum.
4: Selam Arif Güven.
5: Selam Arif.
4: Trafikteyiz.
5: Nevşehir'den takipteyiz.
4: İyi yayınlar.
6: Merhaba Arif Bey. Biz Nevşehir Belediyesi taşeron işçiler olarak seni dinlemeye ve takip etmeye de devam ediyoruz.
7: Arif Güven. Showtime. Showtime. Showtime.
8: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
9: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
10: Saygı mağazaları.
11: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
12: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-5555.
13: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
14: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
15: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Showtime.
1: Aç yolu yetti gari sevgili dinleyenler. Ver alkışı. Yapıştır. Arif Güven Showtime. Şimdi bütün herkese hakikaten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Dostlar sorduk, dedik ki sevgi sözcükleri değişti diye böyle bir haber var. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %55'i sevdiklerine aşkım, hayatım, canım gibi sevgi sözcükleriyle değil, artık hayvan isimleriyle sesleniyormuş. Başka bir deyişle derler ki ördeğim, böceğim, kedicik gibi pek çok hayvan ismi sevgi sözcüğü olarak kullanılmış. Biz de buradan yola çıkarak sorduk, dedik ki sizin sevdiklerinize karşı kullandığınız sevgi sözcüğü acep nedir? Buyurun. Mesajlar. Kucak dolusu sevgiler Almanya'dan. Naber moruk diye sesleniyorum ben diyor ya. Naber moruk olur mu ya? İyi yayınlar. İnegöl'den selamlar. Bizim sevgi sözcüğümüz yayına uymaz. Ya eyvallah canım kardeşim benim. Gülücük. Bu ne, dur bakayım. Senden öğrendim diyor. Çiçeğim diyorum. Evet abi, çiçeğim. Ben çok kullanıyorum. Malumunuz canım ciğerim diyorum. Çiçeğim diyorum. Dur bakalım. Abi ben gün içerisinde akşam falan hep konuşurken diyor, usta diyorum, usta. Bal böceğim, tek tercihim diyor. Kolay gelsin abi, eyvallah. Bakalım. Yok ben yavrum, bebeğim derim. Çiçeğim. Canımın içi diyormuş bak. Bu ne? Belçika'dan selamlar. Aşkım bana diyor ki aslanım, kaplanım, sırtlanım. Sırtlan ne ya? Sizin sevgi sözcüğünüz acep ne diye sorduk. İhsan'ım yollamış. Biriciğim diyorum abi. Ne güzelmiş ya, biriciğim, ne güzelmiş. Hakikaten. Hatunumdur abi. Eşime böyle sesleniyorum. Hatunum. Güzel. Tombalak tospağım diyorum. Kimi seviyorsun böyle ya? Tombalak tospağım. Bıldırcınım dediğim de olmuştur. Cüsseye göre değişiyor. Eyvallah. Ne yazık ki diyor ki severken öküzüm diye seviyorum. Öküzüm olur mu ya? Kurban oldum diyorum. Eyvallah. Babamın bana karşı sevgi sözcüğü. Beni böyle seviyor abi demiş. Buzağı diyormuş ya. Buzağı. Eşek diyorum. Güzel cümlelerle sevmek bana göre değil maalesef demiş ya. Sevdiklerine eşek mi diyorsun abiciğim? Ben dümbelek de diyorum ya. Vallahi çok sevdiklerime dümbelek diyorum abi. Moruk diyorum, hafız diyorum, hacı diyorum. Hafız, hacı, moruk. Sevgi sözcüğü olur mu ya? Moruk. Valide sultanımın en güzeli canım, annem, iyi ki varsın. Ha, valide sultan diyormuş annesine. Enteresan ama tosunum diyorum abi demiş Mustafa. Tontiş.com diyorum. Tontiş.com ne ya? Tontiş.com. Meleğim diyorum. Sevgi sözcüğümü romantizm için fazla sıcak değil mi abi? Eyvallah. Ballı böreğim diyorum. Ne yazık ki öküzüm de bir daha gelmiş abi. Şapşalım diyorum. Allah Allah. Hakikaten sevdiklerinize şapşal mı diyorsunuz abi? Benim sevgi sözcüğüm kurban olduğumdur. Bu biraz çalıntı gibi geldi ama kurban olduğum bilmiyorum. Benim sevgi sözcüğüm yarınım diyorum. Ay kurban olurum. Güzelmiş yarınım. Çayımın demi diyorum. Benim sevgi sözcüğüm bu abi. İlginç ama diyor. Koca ayım benim. Koca ayım benim. Kocanıza ayım diye mi sesleniyorsunuz? Ben lan diyorum. Benim sevgi sözcüğüm bu abi demiş. Lan. Eşek diyorum. Bak diyor ki Eymen yollamış. Benim sevgi sözcüğüm öküz abi. İşine gelirse demiş ya. Bana sıkıntı yok yavrum. Biriciğim diyorum. Güzel. Sevgi pıtırcım diyorum. Bir tanem diyorum. Bakayım. Evet abi, sevginizi göstermek için karşısındaki insana ne diye hitap ediyorsunuz diye sordum. Sahip diyorum abi. Ciğerim ya da canımın içi diyorum. Buyur. Seviyorum abi, maymunum diyorum demiş ya. Maymunum diye sevilir mi bir insan ya? Davşanım diyorum abi, davşanım. Güzel. Teşekkürler dostlar. Bu dediğimiz gibi böyle bir giriş konusuydu. Şimdi öyle mi, bir ara vereceğiz. Aradan sonra memlekette ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. İnşallah güzel haberler vardır. Canım ciğerim. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep belli. Arif Güven Showtime. Malumunuz hala radyonuzda.
2: Arif abi, ben de şu anda bir çöp bidondan diğer bir çöp bidonla deli gibi çalışıyoruz. Çöp kamyonu şoförüyüm abi, hayırlı işler.
3: Arif Güven, İpsala'dan sıtma ekibi takipteyiz, haberin olsun. Arif Güven.
4: Selam Arif abi. Gebze'nin içinde dört deniyorum abi. Hiçbir yere gidemiyorum.
5: Selam Arif. Şu anda sanayi ve MODEF arasında zikzak çiziyorum.
6: Selam Arif. Adamın dibisin, dibi dibi.
7: Selam Arif, şu anda Pınarhisar'dan Kırklareli'ne gitmekteyim. Seni büyük bir zevkle dinlemekteyim.

0: Arif Güven Showtime.
1: Serinlet bizi Sebastian. Sevgili dinleyenler, şimdi memlekette ne oluyor da bitiyor, şöyle bir bakalım. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza da çok çok teşekkürler. Nedir hikayemiz? Buyurun. Sevgi sözcükleri değişti demiştik. Bununla alakalıdır herhalde, bilmiyorum ama sevgi eksikliği hasta ediyor diye böyle bir haberimiz var. Amerika'daki Tetratet merkezinde Robert C. Williams ve ekibi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 18 yaşından önce fiziksel ve duygusal istismara uğrayan insanlarda ileri yaşlarda fiziksel hastalıkların görülebileceği belirtildi. Sevgi eksikliği hasta ediyormuş. Yavrum, hakikaten söylüyorum. Ben o yüzden mi sürekli hasta oluyorum? Ha? Tabii canım. Doğduğumda bile mama diyormuşum. Allen orada falan diyorlarmış bana. Maman orada, git al. Bu nedir? Nihat Hatipoğlu konuşmuş. Demiş ki arayan önce namaz soracağım diyor. Yayına bağlanınca soruyu değiştiriyor. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Bodrum'da düzenlenen bir sohbete katılmış. Hatipoğlu televizyon programlarında sorulan ilginç sorulara açıklık getirmiş. Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız diyor. Canlı yayında ekrana gelince soruyu değiştiriyormuş mesela. Kaynanan bana büyü yaptı diye açıklamalarda bulunuyor. Anlatırız. Bu nedir? Şimdi geride bıraktığımız günlerde hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? 3 kişiyi döven bir abimiz vardı. Kuryeydi. Ve bildiğin 3 kişiyi dövdü. Hatta ben hani programdayken söylemiştim. Adam abi önce dövüyor, bakıyor ki 3 kişiyi birden dövebiliyor. Daha çok gaza geliyor, daha çok dövüyor yani. Şimdi bu arkadaş kimmiş ve ne açıklamada bulunmuş? Bu arkadaş derler ki, bak şimdi 3 kişiyi tek başına deviren bu arkadaş Amerikalı bir fizyoterapistmiş canım kardeşim. Önce kurye dediler ama Amerikalı fizyoterapistmiş. Ve der ki o anda kendimi ringde hissettim. Şimdi daha önce bir tane bir İrlandalımız vardı malumunuz. Bu arkadaş da Amerikalı. Ben de diyorum ki ne olacak bu ülkenin yabancı tek adamlardan grup olarak dayak yeme uluslararası başarısızlığı. Malum önceden İrlandalı'dan dayak yiyorduk. Şimdi Amerikalı'dan dayak yemişiz abi. Bir nebze gelişme var, öyle söyleyeyim. Buyurunuz. Gerginiz, asabiyiz, tahammül edemiyoruz. Gürültü uyarısı canından etti diye bir haber var. İstanbul Bahçelievler'de 3 çocuk babası Temel Arslan gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardıkları 17 yaşında, yavrum bak 17 yaşında diyorum, 17 yaşındaki S.Y. tarafından eşinin gözleri önünde başından silahla vurularak öldürüldü. Geldiğimiz nokta bu. Anlatırım. Bu nedir tuhaf olay? Telefondaki kişiye Aksaray'ı topla gel deyip, evet ya bunun görüntüleri var. Şimdi polis böyle bir çevirme yapıyor. Muhtemelen alkollüler belli. Polise zorluk çıkartıyor ve telefonda birileriyle konuşuyor. Aksaray'ı topla gel deyip devlet polisini dövdürtmek için arkadaşlarını çağırdı haberi var. Daha önce böyle bir haber vardı, hatırlıyor musunuz? İşte teşkilatı topla falan diyorlardı. Bu sefer hani bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin diyen arkadaş, tan sonra Aksaray'ı topla gel diyen bir arkadaş var. Ki bu arkadaşı özgüveniyle birlikte finalde paketlediler, öyle söyleyeyim. Tabii canım. Buyurun. Kuyumcudan 100 bin liralık altın çalan hırsız evlenecektim dedi. İşte bu ve bunun gibi sevgili dinleyenler bir dünya haberimiz var. Bu ne, dur bakayım. Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için bakınız 9 kişi alacaklar. Kaç kişi başvurmuş biliyor musunuz? 9 kişilik kadro için 1143'ü üniversite mezunu olan, yavrum 9 kişilik kadro için 1143'ü üniversite mezunu olan 5217 kişi başvuruda bulunmuş. Vay be. Sonra diyorlar ki aynen bak, gençler hiç beğenmiyor. Nasıl beğenmiyor? 9 kişilik kadroya 5217 kişi başvuruda bulunmuş yavrum. Anlatırız. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Kurban olduğum. Olabildiğince relax. Gerekçesini biliyorsunuz. Saate bakıyoruz. Bir o kadar da zamanımız var.
0: Arif Güven. Showtime.
2: Selam Arif. Sanayiden malzeme aldığım iş yerine gidiyorum. Antakya'dan selamlar.
3: Şu anda Dilovası'ndan Gebze'ye gidiyorum. Seviliyorsun ağabey.
4: Merhaba Arif Güven. Şu anda Sümerler'den Harbiye'ye doğru gitmekteyim.
5: Selam Arif. FEDAŞ çalışanları olarak şu anda Çanakkale'den Yenice'ye doğru gidiyoruz.
6: Selam Arif. Ben Mert.
5: Bilecik'ten Eskişehir'e taburcu olan annemi almaya gidiyorum. Ve aynı zamanda seni dinliyorum. Çok keyifli bir yolculuk oluyor benim için. Çalışmaların, başarılarının devamını diliyorum.
0: Selam Arif abi. Ben Keşan'dan Nadir. Şu anda Keşan'dan çıktım yola. İkinci durak Malkara. Ayrabol'da verdim mola.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
7: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
9: Evinize en uygun tüller.
10: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
9: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
11: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: évkövet. Showtime. Kaldırı bildiğin kadar eğlence malumunuz Arif Güven Showtime. Elbette radyomuzda. Hüseyin burada burada. Kardeşim benim hoş geldin. Buyurun bir ses kaydımız daha var ama veremiyor muyuz bunu? Nereden? Aliya'dan canım kardeşim benim. Bu ses kayıtları dediğimiz gibi neye göre açılıyor, neye göre açılmıyor? Çok da keşfedemedik ama açılanları mümkün olduğu kadar yayına vermeye çalışıyoruz. Abim Yeni Foça'dan Mehmet ben. Canım kardeşim 25 senedir olduğu gibi buradayım. Seviliyorsun can abim. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Buyurun. Geciktik yaz bizi yoklamaya. Dikili'den Hasan ve Taha kurban oldum. Siz de geldiğinize göre artık başlayalım abi. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şunu bir verelim. Keban barajında görüldü. Eti 500 liraya, havyarı ise 20 milyon liraya kadar alıcı buluyor diye böyle bir haber var. Tunceli'nin Cemişgezek ilçesinde Keban Barajı gölünde balıkçılık yapanlar iki farklı balıkçının ağına son 15 günde iki defa Sibirya Mersin balığı takılmış canım kardeşim. Türkiye iç sularına nasıl geldiği bilinmeyen balığın eti en fazla 500 liraya, havyarı ise kilosu 20 milyon liraya kadar alıcı buluyormuş ya. Vay diyorsun be. Şimdi bu haber yayıldığına göre muhtemelen o barajın anasını ağlatır millet yani. Sağlam para abi. Yeni gelinin batıl ilancı 500 yıllık meşe ağacını yaktı. Malatya'nın canım kardeşim Arapgil ilçesine bağlı Uluçlu mahallesinde bulunan bölge sakinlerinin dört dal adını verdikleri yaklaşık 500 yıllık meşe ağacının bir bölümü çıkan yangın nedeniyle tarif olmuş. Ulaçlı mahallesine gelin gelen yeni bir evli kadın tarafından dilek tutmak amacıyla bırakılan mumun yangına neden olduğu ileri sürülürken yangın sonucu tahrip olan asırlık ağacın koruma altına alınması isteniyor. Mahallelerine gelin gelen yeni evli bir kadının asırlık meşe ağacını ziyaret edip yaktığı mumu ağaca bırakması sonucu çıkan yangında ağacın bir bölümü tahrip olduğunu aktarmışlar. Ve demişler ki bölgemizde dört dal adını verdiğimiz yaklaşık 450-500 yıllık bir ağacımız var. Ağacın bir dalı geçen sene çıkan bir yangından dolayı bir parçası tahrip oldu. Demek ki geçen sene mahalleye yeni bir gelin daha gelmiş. Her yeni gelen yakıyor mu abicim? İşte bu cehalet abi, hakikaten söylüyorum. Bunun tedavisi de yok yani. Aynen öyle diyor. Ağacın bir dalı geçen yıl çıkan bir yangından dolayı bir parçası tahrip olmuştu. Ağacın yok olmasını istemiyoruz. Yetkililerin ağacı koruma altına almasını istiyoruz. Mahalle muhtarı Vahap abimize demiş ki asırlık ağaçla ilgili böyle bir batıl inanç var ve bu ağacın yanında maalesef geliyorlarmış insanlar batıl inancı gereği. Ağacın dibinde mum yakıyorlarmış. Artık ne oluyorsa. İşte Allah'a akıl fikir ihsan eyle. Hakikaten söylüyorum. Zor, zor, zor. Bu nedir? Buyurun. Bitlis'te iki otomobilde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalanmış. Yavrum bir de şöyle dedim yani. Dedik panelvan tarzı bir araba mı? Hayır abi, bildiğin arabadan bahsediyorum. 29 kişi çıktı abi içinden. Hakikaten söylüyorum. Bir de niye düzensiz diyorlar? Şimdi abilere bakıyorum, gayet düzenliler yani. Gayet düzenliler derken çok güzel istif olmuşlar yani. Hakikaten Afganlarmış yavrum. Bu Afganlar bilgisayar dosyası gibi. Bilgisayarda hani winzip yapıyorsun ya, rar yapıyorsun ya, sıkıştırıyorsun ya. Aynen öyle sıkıştırmışlar adamları. İki arabadan 29 kişi dedim yavrum. Beni 5 dakika tutsan kafayı yerim dediğim o küçücük bagajdan bile 3 kişi çıktı. Dedik bir motor kaputuna falan vurun, bir ses veren çıkar mı takavrumda? Yemin ediyorum dünyanın misafirhanesi gibi olduk yeminle. Allah. Ayrılmayınız. Sebep buradayız.
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
0: Arif Güven Show.
3: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
4: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
5: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
6: Abilerin bir tanesi Kuşköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buyurun, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Buyurun. Nihat Hatipoğlu'nun haberi neredeydi abi? Burada. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Bodrum'da düzenlenen bir sohbete katılmış. Hatipoğlu telefon, daha doğrusu televizyon programlarında sorulan ilginç soruları açıklık getirmiş. Demiş ki canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracağım hocam diye kız bir yayına bağlanıyor. Ama yayına katılınca kaynanan bana büyü yaptı diye açıklamada bulunuyor. Bana niye o soruları cevaplandırıyorsunuz diye sitem ediyorlar. Ben gelecek soruyu bilemiyorum demiş. Her türlü sorular gelebilir. Biz bunlara alıştık. Ekibimiz arayan kişiye hangi soru soracağını soruyor. Mesela diyor ki arayan genç kızımız ben hocama namaz soracağım diyor. Canlı yayında telefonu açtığımızda diyor ki namaz sorusu soracak olan kızımız kaynanan bana büyü yaptı diye bir açıklamada bulunuyor. Adamın işi hakikaten zor ya. Vallahi zor ya. Oy oy. Bir de bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım namazla ilgili ne soracaksınız ya? Yavrum 1400 yıldır kılınan namazın nesini soracaksın yani? Her sene müfredat mı değişiyor? Ne oluyor? Anlamadım ki ya. Geçelim kurban olduğum geçelim. Şu haberi verelim. Hakikaten söylüyorum ürkütücü. Çünkü İstanbul Bahçeli Evler'de 3 çocuk babası Temel Arslan gece yarısı evlerinin önünde gürültü yaptıkları için uyardığı gruptaki 17 yaşındaki S.Y. tarafından eşinin gözleri önünde yavrum silahla vuruluyor ve hayatını kaybediyor. Şimdi şaka gibi bir olay. Hakikaten söylüyorum yani bir intikam filminin giriş sahnesi olsa bu ne saçma sebep hiç inandırıcı değil der filmi kapatırsın o derece. Fakat bakın güzide ülkemizde böyle şeyler maalesef gerçekleşebiliyor. Zaman da öyle bir zaman oldu ki hakikaten yolda birisi bize sallıyorum abi bana sövse durduk yere yani durmayıp yola devam edesim geliyor yani. Bir hiç uğruna bir yaşam bitmiş ya. 17 yaşındaki çocuk ya. Kurban olduğum yani... Gerçekten dışarısı acayip tehlikeli olmaya başladı. Bilmiyorum. Al. Tuhaf olay. Telefondaki kişiye Aksaray'ı topla gel deyip devletin polisini dövdürmek için arkadaşlarını çağırdı diye böyle bir haber var. Görüntüleri de var. Nedir hikaye? Aksaray'da meydana gelen olayda sigortasız araçta dolaşan ve aranması olan ki aranması da var bu arkadaşın. Sürücü aracının bağlanacağını duyunca çılgına döndü. Telefonda aradığı kişiye polisin kaşıntısı var. Burada adam kesiyorlar. 10 kişi birden üzerimize çullanıyor. Aksaray'ı topla gel dediği duyuldu. Ki gözüküyor. Hakikaten 5 dakikalık böyle bir video. Abi çok sabretmiş. Polisimiz hakikaten söylüyorum acayip sabretmiş yani. Ben deliyim kafama sıksanız o arabayı yakarım ama vermem dedi. Muayenesiz ve sigortasız araç bağlanarak çekiciyle otoparka çektirilirken toplamda 4297 TL trafik cezası kesildi. Ve bu arkadaş da 22 yaşında. Ehliyetsiz olduğu da tespit ediliyor. GBT sorgulamasında ise sürücü Tayfun İyi'nin yanında bulunan kardeşi Sezer İyi'nin de araması olduğu da ortaya çıkıyor. Kameramanlara aynı zamanda saldırıyor. Şimdi daha önce bunun bir değişik versiyonunu mesela görmüştük. İşte şey diyordu. Bana teşkilatın numarasını verin. Eniştemin numarasını verin diyordu. Şimdi bu arkadaş bu daha da özgüvenli. Aksaray'ı topla gel diyor. Bir de aynı zamanda mal yani hakikaten mal. Kameramana çekme falan diyor. Bilmiyor ki ağzının burnunun hala yerinde durmasının tek sebebi zaten orada kameraya çekiliyor olması yani. Abi orada kamera olmayacak. Vallahi söylüyorum ya. Ağız burun yer değiştirir yani. Oy kurban oldum. Asabiyiz, gerginiz. Buyurun. Birazdan mı? Birazdan bu habere de bakacakmışız. Kuyumcudan 100 bin liralık altın çalan hırsız evlenecektim dedi. Birazdan peki öyle yapalım o zaman. Şimdi evlenecektim deyince sevgili dinleyenler günün konusunu buradan verelim biz. Geride bıraktığımız günlerde çok eskiden böyle bir konuyu işlemiştik. Çok da keyifli cevaplar gelmişti. Şimdi evlenmişsinizdir ya da evleneceksinizdir bilmiyorum durumunuz nedir ama yavrum soru şu. Babacığım ben evleneceğim insana şunun garantisini verebilirim dediğiniz ne var abi? Bayağı bir önce yapmıştık. Çok da keyifli cevaplar gelmişti. Ben abi evleneceğim insana bunun garantisini verdim ya da bunun garantisini verebilirim dediğiniz acep ne gibi garanti verebilirsiniz? 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası yazınız yollayınız. Bir daha söylüyorum baba ben evleneceğim insana bak bunun garantisini çok rahatlıkla veririm dediğiniz acep ne var? Günün konusu budur. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra burada olacağız. Kurban olduklarım olabiliyorsa sakın şimdilik hiçbir yere ayrılma.
0: Arif Güven Show.
2: Selam Arif, Adıyaman'dan Hasan ben. Öğrenci servisi yapıyorum, çocuklarla okula gidiyorum.
3: Şarköy'den Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Yola çıkmadan önce Arif Güven Show Time'ı izleyeceğiz, seyredeceğiz diye keyifle yola çıktık. Sana iyi yayınlar Arif'ciğim.
4: İyi yayınlar. İyi yayınlar. Antakya'dan İskenderun'a yoldayız. Chat now.
5: Selam Arif Baba. Arif Baba. Şu anda Erden Mani istasyonuna gidiyorum. Kolay gelsin.
6: Selam Arif abi. Ben Antakya'dan operatörüm.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Jelen Showtime. Buradayız. Buyurunuz. Günün sorusu dedik ki... Babacığım, birlikte olacağınız insana bir şeyin garantisini verir misiniz? Neyin garantisini verebilirsiniz? Bak ya, burada biza programı yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Canım kardeşim, kumdan bir kale yapıyorum ben, bakıp bakıp eğlenelim diye. Ama sen gelip de tekme atıp da ya bunda oturulmaz ki dersen olmaz ki. Biz de biliyoruz onda oturulmayacağını. Sadece keyifli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Yarın çıkamayacağımızın garantisi olmayan bu dünyada ben neyin garantisini vereyim çiçeğim? Biri de şey yazmış abi, çok güzel ya. Garanti mi? Hayırdır diyor. Osman Gazi Köprüsü mü yapıyoruz? Garanti veririm gibi sonsuza kadar sevebilirim diye. Ama diyor yarın yaşam benim için bitebilir. Hayatta bir garanti sözleşmemiz yok ki. Karşıya bunu sunabilirim. Evet, bunun farkındayız. Biz de biliyoruz da. Mizahi açıdan canım kardeşim. Neyin garantisini verebilirsin karşı tarafa? Bak, heyecanlı bir hayatın garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir ömür boyu sevgi, saygı, sadakat, hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde yan yana olma garantisini verebilirim abi. Ne güzel. Bak, horlamam söz demiş ya. Bunun garantisini verebilirim diyor. Horlamam söz. Gururunu kıracak, zedeleyecek herhangi bir davranışın kıyısından bile geçmem abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah canım kardeşim. Evleneceğim insana neyin garantisini verebilirsin diye sordum. Diyor ki bak, kimle evleneceksem görümce derdi yok. Haberi olsun. Muazzam komik bir insanım. Somurtmasına izin vermem abi. Onu hep güldüreceğimin garantisini verebilirim. Eyvallah. Ben garanti vermem, o versin diyenler. Onlar da var. Huzur ve mutluluğun garantisini verebilirim. Daha da ötesi var mı abi demiş. Eyvallah canım kardeşim. Tövbe yarabbim ya. Bazılarını okuyamıyorum gençlik. Ki siz de zaten okunmayacağını bildiğiniz halde yazıyorsunuz ya. İlginç. Evlenecek duruma geldiysem çok sevmişimdir. Bu sevginin hayat boyu garantisini verebilirim. İyi, güzel. Asla evlenmeyeceğimin garantisini verebilirim. Evli kaldığım sürece aldatmayacağımın kesin garantisini verebilirim. Bayramlarda göbekli enişte görmek için tanımadığımız akrabalara gidelim diye zorlamayacağımın garantisini verebilirim abi. İyi, güzel. Lezzetli tatlılar yapabileceğimin garantisini verebilirim. Olur. Çocuk istememe garantisi verebilirim abi. Eyvallah. Pazar kahvaltısı için fırından ekmek almanın garantisini verebilirim. Eyvallah. Onu asla aldatmayacağımın garantisini verebilirim. Çok geliyor, artık onu yazmayın. Rıfat'ım yollamış. Garanti garanti yok. Bam bam bam diyor.

Bom, bom, bom. Benden çok memnun kalacağının garantisini verebilirim abi. Güzel. Alkol ve sigarayı bırakma garantisi verebilirim. Güzel. Evleneceğiniz insana neyin garantisini verebilirsiniz? Soru bu. Sınırsız yetki garantisi verebilirim abi. Eyvallah. Bu iyi günde kötü günde geliyor. Artık yazmayın. Hiç değişmeme garantisi verebilirim abi. Eyvallah kardeşim benim. Diyor ki bak, kadınlardan nasıl yılmışsam artık noterden taahhütname verseler, sülalesi de kefil olsa, hatta Aile Bakanlığı'ndan tasdik verseler benim için nafile abi. Eyvallah kardeşim benim. Karşılıklı sevgi eşiğinden çıkarsak direkt boşarım abi. Karşılıklı sevgi eşiğinden çıkarsak direkt boşarım abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah. Sorumluluk almaktan çekinmem. Bunun garantisini verebilirim abi. Bak ne kadar güzel. Asla ve asla el kaldırmam diyor. Onun garantisini verebilirim. Ne güzel. Asla sözlü şiddet uygulamam, küfür etmem. Bunun garantisini verebilirim abi. Ne güzelsin ya. Olunca yeriz, olmayınca sabrederiz abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah canım kardeşim.

Yaşayacağımızın bir garantisi var mı ki evleneceğimiz kişiye garanti verebilelim? Ya oğlum ver işte ya, bir şeyin garantisini ver abi. Güven ve sadakat demiş. Sabah erkenden uyanıp kahvaltı hazırlayabilirim. Bunun garantisini verebilirim abi. Eyvallah.

Sıfır geçim sıkıntısı. Bunun garantisini verebilirim. Oo yavrum paralısın herhalde. Akşamları erkenden uyurum abi. Bunun garantisini verebilirim diyor. Garantiye bak. Stres altında kötü espriler yaparım. Bunun garantisini verebilirim. Düğün istemem abi. Bunun garantisini verebilirim diyor. Bak hani kendi aramızda bir düğün. Sadakat, bol bol sakarlık ve ev kazası. Bunun garantisini verebilirim. Sakarım ben. Eyvallah. Sevgili dinleyenler. Vallahi yine sold out diyelim çünkü bayağı bir mesajımız geldi. Muhtemelen herhalde bir 3 parti daha okuyabiliriz. Canım ciğerim, kurban olduğum, şimdilik sakın bir yere ayrılma.

0: Söğüt'ten takipteyiz.
1: Selam Arif Güven. Seni her gün Hollanda'dan takip ediyorum.
2: Şu an kamyonun direksiyonundan dinliyorum abi. Keşan'dan Özgür.
3: Abi selamun aleyküm. Bozdoğan'dan sevgiler saygılar. Selamlar herkese.
4: Arif Güven.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar.
2: Evet.
1: Yunus'un sesini.
2: Sebebi.
1: Biraz daha yüksek.
2: Buradayız.
1: Arif Güven yayın.
2: Buyurunuz. Neyin garantisini verebilirsiniz evleneceğiniz insana diye sorduk. Abi beleş buldum mu çok güzel içerim. Garanti denemek isteyenler ulaşabilir diyor. Foça'dan Mehmet'im seviyorsun abim. Allah razı olsun canım kardeşim benim. Buyurun, geçim sıkıntısı, her türlü sıkıntıya katlanırım. Sevildiğimi hissediyorsam ben de sonsuz sevgimin garantisini verebilirim çiçeğim. Hollanda'dan Esin'im yollamış. Yanlış gördüğüm şeyleri dırdır garantisi veriyorum. Başının etini yerim. Güzel. Kadının sadakati yoklukta, erkeğin sadakati varlıkta belli olurmuş abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir ömür boyu gülsün diye ona komiklikler yapma garantisi verebilirim. Güzel. Buyur bak. Çorapları bu odanın orta yerinde bırakmayacağımın sözünü verebilirim diyor. Annem kırvırıldığım ne kadar güzel. Çocuğuyla birlikte böyle bir fotoğraf yollamış. Ve diyor ki Arif Bey bir günde günün konusu küçük çocukların çıldırtan soruları olsun. Az önce çocuğum anne balıklar su içer mi diye sordu. Abi ne kadar tatlılar ya. Evet yapabiliriz aslında. Çocukların sordukları ilginç sorular abi. Olabilir. İşleriz. Bakalım şimdi arkadaşlarımız neler yollamışlar. Kendime bile garanti veremiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim de. Ver işte bir tane bir örnek ver yavrum. Herkes verdi. Sen de ver. Merhamet ve sadakat, saygı. Bunun garantisini verebilirim abi. Boşanmanın garantisini verebilirim demiş. İyi günde kötü günde. Evet bu geldi. Teşekkürler. Dürüstlük, sadakat, saygı. Yavrum biraz uçun ya. Uçun hakikaten söylüyorum. Üç çocuktan başka garanti falan veremem abi. Sadakat falan dersem de diyor yalan söylemiş olurum. Buyurun. Almanya'dan yollamış canım abim der ki Alman vatandaşlığı ve huzur. Rahat bir hayat garantisi verebilirim. Eyvallah kurban olduğum. Evlenecek olduğunuz insana neyin garantisini verebiliyorsunuz? Diyor ki 10 bin kilometreye kadar parça garantisi ve 3 yılda ücretsiz servis. Pardon diyor ya konu bu değildi. Kitap okurken rahatsız etmem abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah. Mutsuz olduğumuzda hemen boşayabileceğimin garantisini verebilirim. Güzel. En başta nasılsa sonra da odur abi benim için diyor. Onun garantisini verebilirim. Ben değişmem. Gitar çalarım, krep yaparım. Bunun garantisini verebilirim. Boynuz atmam demiş ya. Boynuz atmam. En iyi yemekleri ben yaparım. En iyi temizliği ben yaparım. Bunların garantisini verebilirim abi. İyi, güzel. Hiçbir garanti vermem abi. Eyvallah canım kardeşim verme. O yersiz tartışma, sürekli boş yapılanma. Durduk yere trip atmamanın garantisini verebilirim. Güzel. Çok kıskanırım ama diyor darlamam. Bana güvenip rahat takılırsa o kadar da rahat bırakmam, bunun garantisini veririm. Benim garanti verebileceğim çok bir şey yok abi. Çay var içersen, yol ver gidersen demiş ya. Ben var seversen. Eyvallah canım kardeşim. Artık sevgili dinleyenler mesaj yollamayınız. Bir dünya mesajımız var. Eğer elektriğimiz tutarsa çok eğleniriz. Bir de sevince sadık olurum abi. Bunun garantisini verebilirim. İyi, güzel. Çok iyi severim. Bir de çoraplarımı çıkardıktan sonra kirli sepetine atarım. Bunun garantisini verebilirim demiş. Bilgisayardaki bütün dertlerini çözebilirim. Kumanda hariç kalan bütün ev elektrikli ev aletlerini tamir edebilirim.

0: ekmek yaparım abi. Bunun garantisini verebilirim. Eyvallah canım kardeşim. Günün sorusu. Evlenecek olduğunuz, birlikte olduğunuz insana neyin garantisini verebilirsiniz abi? Aldatmam. Bunun garantisini verebilirim. Güzel yemek yaparım. Aç kalırsam, kilo alırsam da boşanırım. Ne? Dur bakayım. Güzel yemek yaparım. Aç kalmışsın. Kilo alırsa da boşarım abi demiş. Aldatmamak ve terk etmemek. Evlenecek aşamaya geldiysen bunların garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Güler yüz. Bir takım şakalar, komiklikler, bunların garantisini verebilirim abi. Sevgili dinleyenler, hala geliyor ama yollamayınız, daha okumadığımız bir dünya mesajımız var. 7/24 sorgusuz sualsiz kafa açma garantisi verebilirim abi. Eyvallah. Güven, kötü günde destek, tutarlı ve öngörülü olma garantisi verebilirim. Birazdan mı? Asla yalan söylemem. Bunun garantisini verebilirim abi. Acayip menemen ve et yemekleri, aynı zamanda makarna yaparım. Bunun garantisini verebilirim. Garantiye bak, makarna. Pasta yaparım demiş ya. Evden tatlı, pasta vesaire hiç eksik olmaz. Bunun garantisini verebilirim. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra kurban olduklarım elbette mesajlar, mesajlar, mesajlar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Selam Arif Güven, Nazil'den takipteyiz.
3: Takipteyiz hocam.
4: Selam Arif, Manavgat'tayım, işe gidiyorum, takipteyim.
5: Selamun aleyküm Arif, Biga dinlemede.
6: Hatay'dan, kuaförden seni dinliyoruz.
7: İstanbul Pendik'ten seni takipteyiz ha, haberin olsun.
8: Kırklareli Lüleburgaz'dan Uğur ben, her zaman takipteyim.
9: Selamun aleyküm.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: Buradaki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime.
1: Şimdi olabiliyorsa birazcık daha yükseltin, sebep buradayız. Buyurun, mesajlar. Evleneceğiniz insanlara neyin garantisini verebiliyorsunuz diye dostlarımıza sordum. Ayrılacağımı garanti edebilirim abi, sıkılırım ben kesin diyor. Yavrum dur, daha başlamadın ya. Her akşam kucağına uzanarak film izleme garantisi verebilirim. Filmi o seçebilir, eyvallah. Yatağa mutlaka beraber gireriz abi, bunun garantisini verebilirim demişler. Garantiye bak, yatağa mutlaka beraber gireriz. Bakalım. Her dara düştüğünde yüküne ortak olurum, bunun garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Manevi sahiplenme, sevmek ve ev işlerine yardım. Maddi memur ne verilirse artık, ne memur ne verilirse artık diyor. En iyi arkadaşı ben olurum abi, bunun garantisini verebilirim. Güzel. Hiçbir video oyununda, masada tenisinde ve satrançta beni yenemez. Bunun garantisini verebilirim. Bu mudur garanti ya? Sahibinden az kullanılmış kalbim var abi. Onun garantisini verebilirim diyor. Güzel. Olur ya, boşanabiliriz. Boşanırken çirkefleşmem. Bunun garantisini verebilirim. Bak ne güzel ya. Boşanırken çirkefleşmem demiş. Tek yatabilir. Benim için sorun yok abi. Bunun garantisini verebilirim diyor ya. Bana güvenme, kendine de güvenme. Bunun garantisini verebilirim. Sadık olma çok fazla geliyor. Teşekkürler. Onu geçelim abi. Bak bu da güzel bir detay. Günün sonunda yaşanan ne olursa olsun diyor. Yatağa asla küs girmem abi. Bunun garantisini verebilirim. Helal olsun canım kardeşim. Mutfak olayı genellikle bende olur. Bunun garantisini verebilirim. Çok güzel yemekler vaat ediyorum müstakbel eşime demiş. Hadi bakalım. Buyurun. Çiftleşme garantisi verebilirim abi. Tövbe yarabbi tövbe. Çiftleşme. Boyun masajı, sırt kaşıma ve gıdıklama garantisi verebilirim. Güzel. Buyur. Her türlü kavanoz kapağı açmanın garantisini verebilirim. Perdeleri takma garantisi verebilirim. Dolabın üstündeki eşyaları alma garantisi verebilirim. Güzel. Çocuklarımı sporcu yetiştirebilirim. Bunun garantisini verebilirim. Güzel yemek yine geliyor. Çok iyi babalık yaparım abi. Bunun garantisini verebilirim. Ne güzelmiş ya. Çift maaşla geçinemeyip ek iş yapmamız gerektiğinin garantisini verebilirim abi. Sadakat daima bende vardır abi. Bunun garantisini verebilirim. Bak ne güzel. Akrabalardan uzak bir yaşam garantisi verebilirim demiş ya. Buyurun. Canım abim avukat olduğu için diyor ki ömür boyu hukuki danışmanlık garantisi verebilirim. Kendinize avukat. Kim evlenirse düşün. Aldatmama garantisi verebilirim. Abi hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Yavrum biliyoruz, kurban olduğum hayatın gerçeklerini konuşmuyoruz ya. Arıza durumu 15 gün içerisinde giderilmezse yenisiyle değiştirme garantisi verebilirim abi. Başını öne eğmeme garantisi veririm. Boynuz yersem de diye sonrasında bir küfür var. Boynuz yersem. Sıfır akraba garantisi verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Bol bol ilgi, sadakat. Arada minik konserler, sinir krizi geçirmeme garantisi verebilirim. Aşk garantisi verebilirim. Yemek ve ütü garantisi verebilirim demiş. Vay, bu şarkı sözü mü? Gitmezse onun kulu olurum, çiğneyip geçtiği yolu olurum, bir ömür aşkıyla dolu olurum. Bu kadar mesaj. Bakayım. Tövbe yarabbim. Bazıları yavrum cinsellikle alakalı olan mesajları tabii ki de okumuyoruz yani. Çok severim, çok ilgilenirim. İlgi budalası olur. Bunun garantisini verebilirim abi. Eyvallah. Bu diyor ki bak. Evleneceğiniz insana neyin garantisini verirsiniz diye sordum. Onunla evliyken kimseyle evlenmem abi. Onun garantisini verebilirim. Evdeki bozulan eşyalarda tamirci çağırmak yerine önce kendim uğraşıp iyice bozarım abi. Onun garantisini verebilirim demiş. kurban olduklarım. Burada yine ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Bu ne demek? Bu verilmesi gereken bir ara demek. Aradan sonra son parti mesajlara bakacağız ki artık yollamayınız dememe rağmen hala geliyor ama baya bir mesajımız var gençlik. Bir parti daha mı? Evet abi, bir parti daha bakacağız. Ondan sonra malumunuz yazıyor yazıyor gelecek. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
0: Merhaba Arif, ben Almanya'dan Mustafa. Seni her gün dinleyerek yüzümüzü güldürüyoruz. Teşekkürler.
2: Selam Arif Güven. Kırıkköy Lüleburgaz'dan takipteyiz.
3: Selam Arif. Türkiye'nin her yerinden seni takip ediyorum. Seni dinlerken bize yol dayanmıyor be Arif.
4: Bugünkü hatun sayesinde dinlemeye başladım.

parti şöyle bir bakalım. Canım kardeşim Nevzat'ım yollamış. Aldatırım kesin diyor. Bunun garantisini veriyorum. Aldatırım kesin. Fırtınalı, tutkulu, şehvetli, yer yer sinir krizli, geçirmeli, girdaplı bir hayatın garantisini verebilirim abi. Eyvallah canım kardeşim. Aile ve akrabalardan çok uzak bir hayat. Bunun garantisini verebilirim abi. Buyurun, ne kadar güzel. Garantiye bak abi. Sabah uyanınca çay için kettle'a su koyabilirim. Bunun garantisini verebilirim. Bir zahmet be, vallahi söylüyorum. Yaz kış tatili, içinde sevgi kattığım yemekler, hafta sonu muhteşem güzel omletli kahvaltıların garantisini verebilirim. Güzel. Horlamam abi, bunun garantisini veririm diyor. Horlamam. Horlayan da zaten hiç horladığını kabul etmiyor abi. Seversem çok severebilirim. Vereceğim tek garanti bu olur abi. Hayvanları, doğayı sevmeye devam edeceğime yemin edebilirim. Bir de diyor, temiz insanım abi. Eyvallah canım kardeşim. Haftada 4 kez gavur dağı salatası yapabilirim. Bunun garantisini verebilirim. Her akşam çay demlerim diyor. İçeriz höpürdete höpürdete. Bunun garantisini verebilirim. Eşitlik, bunun garantisini verebilirim. Güzelmiş ya, eşitlik. Memnun kalmadığı takdirde 14 gün içerisinde iade garantisi verebilirim abi. Öldürmeme garantisi verebilirim demiş ya. Asla imza atmayacağım, sonsuza dek nişanlı kalacağım. Bunun garantisini verebilirim. Anlamadım. Bu sadakat, sevgi, aşk, maşk bunlar gelmesin abi. Geldiler. Aldatmama gelmesin. Çok iyi öperim abi. Bunun garantisini verebilirim diyor. Yavrum hani ben değiştirdim öpmek olarak senin yazdığını. İnsaf ya. Bunu nasıl okuyalım? Perde asarım abi. Bunun garantisini verebilirim. Son toparlayalım şöyle bir babacığım. Yol arkadaşı olurum abi, garantisini verebilirim. Beraber yaşlanmanın garantisini verebilirim. 6 ay içerisinde boşanacağımın garantisini verebilirim diyor. Güzel yemek, iyi masaj, bunların garantisini verebilirim. Yemin ederim abi, bebekler gibi bakarım ben demiş ya. Hadi bakalım.

0: Birbirinin benzeri olanları canım kardeşim es geçiyoruz, okumuyoruz. Vay güzelmiş diyor ki abi benimle birlikteyken acıyı sadece yemeklerde tadabilir. Evet diyor, bunun garantisini verebilirim. Ne güzelmiş ya. Acıyı sadece yemeklerde tadabilir, bunun garantisini verebilirim. Aç bırakmam abi, bunun garantisini verebilirim. Saat kaç olursa olsun üşenmeden yemek yapabilirim. Canı sıkıldığı bir konuda çok soru sormam. Dizilmeye yatırıp saçlarını severim abi. Eğer isterse diyor. Eyvallah canım kardeşim, güzelmiş. Avrupa'da yaşama garantisi verebilirim abi. Belçika'dan sevgiler. Eyvallah canım kardeşim. Tertemiz, az yıpratılmış bir kalp, masum bir sevgi, bolca güven ve samimiyet, sevimli ve sevimli bir kedi, eğlenceli ve gezme hevesi olan bir hayat garantisi verebilirim abi. Güzelmiş ya. Toparlıyoruz. Bitirelim artık yavrum bakayım. Erkenden uyarıp ekmek almaya gitmenin garantisini verebilirim abi. Bu mudur ya? 3 ev 1 araba, bunun garantisini verebilirim. Ne diyorsun ya? Zengin kardeş. 3 ev 1 araba, maşallah. Kavgasız, gürültüsüz, mutlu bir hayatın garantisini verebilirim abi. Vay. Hastalansa, sakat bile kalsa, yatalak bile olsa bakarım abi. Bunun garantisini verebilirim. Vay be, ne güzelmişsiniz oğlum. Hakikaten söylüyorum abi. Büyük büyük laflar etmişsiniz ama inşallah doğrudur yani. Garanti etmeyeceğimin garantisini verebilirim abi. Eyvallah, kurban olduğum bakayım. Erken kalkar ekmek almaya giderim. Bu geldi yavrum, okudum az önce. Buyur. Çok deli perde takarım demiş ya. Kelebek görse ömrü uzar o derece demiş. Çok deli perde takarım, kelebek görse ömrü uzar o derece. Allah Allah. Her an espri, gülmece, yüksek libido, oyun arkadaşı. Hadi gidelim dediğinde 5 dakikada hazır olma garantisi verebilirim abi. Eyvallah çiçeğim. Diyor ki abicim garanti bizzat benim. Eyvallah. Bu kadar yeterli olmuş olsun canım kardeşim. Gözden kaçanlar varsa çok çok özür dileriz. Ama bu kadar yetmesi lazım. Çünkü sevgili dinleyenler, birazdan böyle bir F5 yapacağız. Malibus artık yazıyor, haberleri gelecek.
1: Selam Arif. Edirne Keşan'dan Zeki Örken. İş makinesi operatörüyüm ya. Yeter kardeşim ya, yeter. Allah aşkına yeter ya.
2: Allah aşkına yeter.
1: Karnım ağrıdı gülmekten ya. Yeter, Allah aşkına yeter ya.
3: Selam Arif. Seni Adıyaman'dan dinliyoruz. Öğrencilerimle birlikte çok keyifli zaman geçiriyoruz.
4: Arif Güven, her zaman annem beni okula götürünce seni dinliyoruz. Arif Güven, yoldayım.
5: Arif abi, şu anda dingilleri kaldırdık abi. Mersin'e doğru ilerliyoruz. Takipteyiz abi.
6: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
8: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Sevgili dinleyenler, mesaj yollayan bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Canı gönülden çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, bugün de yalnız bırakmadılar. Dediğimiz gibi okuyamadığımız bir dünya mesajımız var. Yapacak bir şey yok. Çünküsü artık haberler. Bu nedir? Hırsızdan akıl almaz oyun. Önce çaldı, sonra iade edip parasını aldı. Buyurun, hep birlikte şöyle bir Adana'mıza gidelim. Adana'da bir kişi boş poşetle girdi mağazada 12 kişilik kahve takımını çalıp kasada kasiyerlerle tartışarak iade etti. 980 lira alan kişi kayıplara karışırken bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Nedir hikaye? Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı üzerinde bir mağazaya boş poşetle gelen bir kişi tanesi 490 TL olan 6 kişilik kahve takımından 2 tanesini alarak poşete koyuyor. Daha sonra kasaya gelen adam, bu ürünleri eşim aldı ancak beğenmedik, iade etmek istiyoruz diyor. Kasiyer ise fiş olmadan iade kabul edemeyeceğini belirtiyor. Bunun üzerine adam sesini yükselterek çalışanlarla tartışıyor. Mağazadaki diğer müşterilerin rahatsız olmamasını isteyen kasiyerler ise tartışmanın fazla büyümemesi için fişsiz iadeyi kabul ediyor. 980 TL'yi alan adam daha sonra getirdiği poşeti eline alarak mağazadan çıkıp gidiyor. Bir süre sonra şüphelenen çalışanlar güvenlik kamerası izlediğinde ise mağazaya adamın boş poşetle geldiğini, boş poşetin rüzgarda savrulduğunu, mağazada güvenlik kamerasının olmadığı alandaki fincan takımlarını poşete koyarak kasaya gidip tekrar geri iade ettiğini farkına varıyor. Ne güzel ya. Abi sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. Bu nedir? İETT otobüsü geçerken yol çöktü. Nasıl yol yapıyorsak artık. İstanbul Sultan Gazi'de İETT otobüsünün geçtiği sırada sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Abi yağmurda yol çöküyor ya. Buyurun. Satın aldığı iş yerinde 1 kiloya yakın altın buldu. Haber ne kadar güzel. Karaman'ımızdan geliyor. Karaman'da pazarlarda kumaş vesaire ürünler satan Mehmet Büyük Elhan iş yeri açmak için Semerciler Sokağı'nda uzun süre kapalı olan bir dükkanın mülkiyetini satın aldı. Dükkanın içerisinde tadilat yapmak isteyen abimiz temizlik yaparken bir torbanın içerisinde bulduğu yaklaşık 1 kilo altını sahibine teslim etti. Vay be. 1 kilo altın. İlginç. Bu nedir bakalım? Türkiye'nin nüfus haritası çıkartıldı. Adrese kayıt sistemi verilerinden derlenen verilere göre. Canım kardeşim, şimdi en kalabalık il açık ara haklı olarak İstanbul olmuş. En az nüfusu olan Bayburt olmuş yavrum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi en az nüfus Bayburt'ta varmış da biz biliyorsunuz değil mi? Bayburt'ta yolcu garantili havalimanı yapıyoruz yani. Tabii canım. Oğlum Bayburt'ta Bayburt yok ya. Bu nedir? Hiç gitmedi İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi. Antalya'mızda haber. Hüseyin Şallı hiç gitmedi İstanbul'dan 3 ay içerisinde 20 ayrı trafik cezası geldi. Şallı, ben İstanbul'a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten bilmem diyor. Bu cezalar karşılaştığında kendimi bir tuhaf hissettim. Geçmediğim yollardan ceza gelmiş. Niye şaşırıyoruz ki abi? Şaşılacak bir durum yok. Geçmediğiniz köprünün parasını da ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. Ödüyoruz. Geçmiyoruz, gitmiyoruz, görmüyoruz ama ödüyoruz. Tabii canım. Bu nedir? Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan kadını koli bantıyla bağladılar haberi var ya. Dallas'tan havalanan Amerikan Tatterat şirketi. Velhasıl bizden bir haber değil abi. Geçelim. Buyurunuz, malumunuz düğün mevsimi. Damat gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bir düğünde damat Emre Karaoğlan hayatını birleştirdiği Melisa Karaoğlan'ın yaşadığı apartmanın ikinci katındaki evinden özenle süslediği vinçle aldı.

0: Bu nedir? Kağıthane'deki bekçinin başına silah dayayan şüpheli serbest bırakıldı. Ne kadar güzel ya. Demek ki artık birisinin başına silah dayıyor olmakta suç değil herhalde yani. Evet abi, serbest kaldığına göre bu sonuç çıkıyor yani. Buyurun, evlenen haberinden sonra boşanan haber. Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti. Çok mutluyuz, boşanıyoruz yazdı. İyi, güzel. Yani boşanmak istedi diye öldürüldü. İşte eski eşin dehşet saçtığı haberi yerine böyle haberleri okuyalım abi. Sevgili dinleyenler, final mi? Evet babacığım. Malumunuz, birazdan baba vay be, insanlık ölmemiş, helal olsun be kardeşim dediğimiz böyle bir haberimizde ki Nevzat'ım yolladı galiba değil mi? Yolladı abi. O haberle artık final, artık veda.
1: Yuvamın dört bir köşesinden seni dinliyorum Arif abi. Penceremizden gelen bahar kokusu gibisin.
2: Antakya Sanayi Sitesi'nden takipteyiz.
3: Selam Arif, ben İnegöl'den Eray, Anadolu Cam'ın en hızlı sevkiyatçısı. Seni ilk dinlediğimde... Nereden denk geldik bu manyağa demiştim kendi kendime.
4: Arif Güven.
5: Arif abi, ya bir gün emekli olup gidersen?
4: Ya bir gün...

0: severek dinliyoruz. Çorum'dan sevgilerle.
1: Ben var ya, Arif ismini hiç sevmezdim. Şimdi kız bulup evlensem çocuğumun adını Arif koyarım. O derece seviyorum ve seni Arif Güven. Arif adını sevdirdin bana ve Arif Güven. Adamsın. Saygılar Gebze'den.
2: Arif Güven, az önce kaza yaptım. Adam indi arabasına bakıyor. Ben hala seni dinleyip arabamda gülüyorum. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak şimdi?
3: Arif Güven. Arif Güven. Showtime.
4: Vay be. Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de biliyorsunuz ki artık programın sonuna geldik. Öncelikle bir kez daha bütün Kre ve Kahraman arkadaşlarımıza, programın önemli parçası olan dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün de yalnız bırakmadılar. Okuyamadığımız mesajlar için de özür diliyoruz. Velhasıl amacımız belli. Buraya geliyoruz, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken olduysa hatamız, hep söylüyorum canım ciğerim, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Final helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş dediğimiz haberle olsun istiyoruz. Bu arada programın başındayken gelen mesajlar gibi finalde de mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ediyoruz bütün dostlara. Nevzat'ın mı yolladı? Bakalım. Almanya'dan geldiği Zonguldak'ta can dostları için kampanya düzenlediği haberimiz varmış. Almanya'da yaşayan Dilan Ünal 26 yaşında Zonguldak'taki Kilimli ilçesinde gördüğü hasta sokak köpeklerine yardım etmek için sosyal medya hesabından düzenlediği kampanyayla ne kadar güzel bak iki tane canı iki tane yani dostumuzu tedavi ettirmiş. 26 yaşında Zonguldak'ın Kılımlı ilçesinde gördüğü hasta sokak köpeklerine yardım etmek için sosyal medya hesabından düzenlediği kampanyayla iki köpeği tedavi ettirdi. Ünal en büyük hayalim bu kampanyalarla ilk önce sokak hayvanlarının hastalıklarını, mama durumlarını düzeltmek, ardından da barınak açmak. Yeter ki diyor hastalanıp sokakta yaşamasınlar, aç kalmasınlar. Ne güzel böyle duyarlı insanları çok seviyorum abi vallahi söylüyorum. Bu haberi evet az önce okuduk zaten helal olsun diye verebilirdik. Çünkü karamanımızda insanlık ölmemiş dedirten olay bir külaha ve bir külaha altın sahibine teslim etmiş. Helal olsun abimiz.

Bir dostumuz da böyle helal olsun haberi yollamış ama yani firma reklamı da gibi geldi bana. O yüzden şimdi okudum biraz ama bunu vermeyelim. Mustafa'cığım velhasıl teşekkür ediyorum sana da. Sağ ol, var ol. Düşünüyor olmam bile keyifli. Biz artık müsaade isteyelim. Canım kardeşim hep söylüyoruz. Hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafı güle güle. Biliyorsunuz saatimiz geldiğinde biz de diyoruz ki hoş geldiniz dostlar. Kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık bitti. Çok da uzatmayalım. Müsaadenizi isteyelim. Dostlar, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa,

0: Şehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
1: Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Boy boy boy Domino's'um hoş
2: geldin. Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodu.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Quest'deki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quest'a Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quest'a Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quest'a Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: La Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Yine en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı İrem Derici ile yaptık, Bitter isimli çalışmasını seslendirdi. Ardındansa Afra ve Sefo ikilisi karşılıyor bizi. Aşiyan isimli çalışmalarını dinliyoruz onlardan da. Hepiniz hoş geldiniz. Her

Yengeden dinledik Sevilmeye Doy diye isimli şarkısıyla beraber radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ritmimizi bozmadan Aydın Kurtoğlu'na kulak verelim şimdi. Söz isimli çalışmasıyla o da radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın. Geliyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: Tamamla.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Megastar Tarkan'dan dinledik Yanılarla Yaşamak isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında Göksel burada Sen Orada Yoksun isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Dinledik Durup Dururken isimli düetleriyle radyonuzda sizlerle buluştular. Umarım keyif almışsınızdır bu özel melodiyi dinlemekten. Ardındansa Soner Sarıkabadayı burada. Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri şüphesiz kendisi. Daima da şarkılarını çok seviyoruz. Bu kez Bence de Gitti isimli çalışmasıyla radyonuzda

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ozan Doğulu'nun melodileri üzerine Model grubunun vokaliyle dinledik. Dağılmak istiyorum isimli çalışmayla beraber biraz geçmişe yolculuk yaptık ancak o dönemin şüphesiz en sevilen çalışmalarından biriydi. Ardındansa Murat Boz ve Melek Mosso burada kolay değil'i seslendiriyorlar. Geçeyim.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: geldin.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Park Kadınlar

0: 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Güçlü sesiyle Sıla Radyonuz'da sizlerle buluştu. Kötü Kötü isimli çalışmasıyla özellikle son günlerde sıkça listelerimizde yer bulduğunu söyleyebiliriz sanatçı için. Sıla'yı uğurlarkense Bengü'ye merhaba diyoruz şimdi. Aleyhime isimli şarkısını seslendiriyor.

Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık'tı konuğumuz. Zor isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Ritmimizi bozmadan Edis'e kulak verelim hemen ardından. Arıyorum isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle keyfini çıkarın.

0: yaşıyorum. Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Siz ki fark yaratmaya devam ediyor pop müzik piyasasında. Mustafa Sandal'dan bahsediyorum. Geçtiğimiz günlerde Saygı 1 isimli etkinlikte de birçok sanatçı kendisinin şarkılarını seslendirdi geçmişten günümüze. Bu çalışmada onlardan biri Ay'a Benzer isimli unutulmaz hit şarkısıyla beraber bize nostaljik anlar yaşattı sanatçı. Mustafa Sandal'ın ardından Derya Uluğ'la devam ediyoruz şimdi ise müziğe. Hani isimli şarkısını seslendiriyor.

Dinledik Labirent isimli şarkısıyla beraber sanatçı radyonuzda sizlerleydi. Ardındansa sevilen grup ikileme kulak veriyoruz hemen ardından. Daha Nasıl Anlatayım isimli çalışmalarını seslendiriyor grup. Yaraları...

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

acı yeter. Her bakışta bir elveda, yoruldu aşk. Göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

bitsin. Kıbrıs'ta sevilen ses Buray radyonuzdaydı. Aşk Bitsin isimli şarkısıyla beraber günümüzü de oldukça keyifli hale getirdi. Hemen ardındansa biraz daha hareketlenme zamanı Gülşen'le birlikte. Bal isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Gripin'den Aşk Nereden Nereye isimli çalışmalarını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
8: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
9: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 tak.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: Tamam.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park

0: Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Pazartesinin günün tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün çok sevdiğiniz şarkılar pazartesi keyiflendirecek. Bugün yine güzel haberler alacağız. Dolayısıyla gündemden uzak olacağız. Bugün yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Peki Mabel Matiz'le açılışı yaptık son dönemin. En çok istenen, en çok dinlenen şarkısı, en yenisi Dağılıyorum Olaysız'la. Pazartesi gününde hayatın ritminin açılışını yaptım. Mabel Matiz, Derya Ulu ile devam edeceğiz. Bengü Beker'den Berkay'a, Murat Dağkılıç'tan Ece Seçkin'e, Simge'den Murat Boz'a dakikalar içinde en sevdiğiniz sesler de burada olacak. Program başladı. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Pazartesiniz daha keyifli olacak. Siz de radyonuzun başında olun.
1: Radyo Ses.

0: Şimdi bugün günlerden pazartesi olunca daha güzel şeylerden bahsedelim istiyoruz. Mesela stresle başa çıkabilmek için nefes egzersizlerinin yetmediği yerde ne yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Başarılı insanların neden hep aynı kıyafeti giydiğinden bahsedeceğiz. Hava olaylarının neden son yıllarda daha şiddetli olduğundan bahsedeceğiz. Gideceğiniz yerlere aman dikkat edin, bir ülkede kilo almak yasaklanmış. Oraya mı gitsek acaba diye düşünüyorum ama yaşayabilir miyiz, bundan bahsedeceğiz. Her temizlik bezinin renginin ayrı bir görevi varmış. Peki siz temizlik bezlerini hangi renge göre ayırıyorsunuz? Var mı öyle bir işlevine göre ayırdığınız rengi? Her rengin görevinden bahsedeceğiz. Yine müzik magazin dünyasından bahsedeceğiz. Yine pazartesi keyifli hale getireceğiz. Biz başladık bile çoktan. Murat Dalkılıç daha derine diyecek hayatın ritminde. Gününüz güzel olsun diye siz de eşlik edin en sevdiğiniz şarkılara.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Berkay sonunda ile konuk ettik. Aslanlar Doğuyor şarkısıyla konuşuluyor şu günlerde. Zira en yeni şarkısı o. Peki Berkay'ı geride bırakırken Nece Seçkin'e devam edeceğiz. Bir geçmiş olsun dileğiyle devam edelim. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da verdiği konserde basın mensuplarının sorularını yanıtladı Nece Seçkin. Yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Son günlerdeki görüntüsüyle dikkat çeken Nece Seçkin kısa sürede verdiği kilolara yönelik konuştu. Kostüm öyle göstermiştir ama sadece birkaç kilo verdim. Yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum dedi. Aynı zamanda yakın zamanda bir düet çalışmasının da hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Yeni bir düet şarkı geliyor, müjdesini verelim. Şarkının Melek Mosu'ya ait olduğunu ama yeni düet yapacağı kişinin kim olduğunu henüz açıklamadığını ekleyelim. Peki, talihsiz bir kaza geçirdi sahnede bu arada. Konser sırasında mikrofonun çarpması sonucu dişinin kırıldığını, fark etmeden dişini de yuttuğunu ekledi. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim, sayın seyircilerle dinleyelim Nece Seçkin'i.

0: Son yıllarda dikkat ettiniz mi? Hava olayları gerçekten şiddetlenmeye başladı. Aşırı sıcaklar, ani seller, kuraklık, fırtına. Eskiden bunlar olmuyor muydu diye soruyorduk. Aslında bu kadar çok olmuyordu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre 1970 ve 2021 yılları arasındaki hava, iklim ve su kaynaklı afetler sebebiyle yaklaşık 12 bin büyük felaketin meydana geldiğini ortaya çıkartmışlar ki küresel ısınmanın iklim değişikliğinin büyük etkisi olduğunu söylüyorlar. İlk bakışta küçük gibi gözüken bir sıcaklık artışı, yaklaşık 1,4 derecelik daha sıcak olan dünyanın doğal afetleri arttırdığını söylüyorlar. Dünya Meteoroloji Örgütü, hava olaylarına bağlı afetlerin son 50 yılda yaklaşık 5 kat arttığını ortaya çıkartmış. Bilimsel çalışmalar, sıcaklık her 1 derece arttığında havanın yaklaşık %7 daha fazla su buhara taşıdığını, dolayısıyla doğal afetlerin, düşen yağış miktarının artık çok daha fazla olduğunu, ani sel ve taşkınların çok daha fazla olduğunu, öte yandan kuraklığın da arttığını söylüyorlar. Dünyaya daha iyi davranalım derken aslında biraz geç kalmışız galiba. Siz yine de gelecek nesiller için dünyaya biraz daha iyi davranın ki o da bize iyi davransın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Bugün günlerden pazartesi, stresin en yoğun olduğu gün derler. Peki siz stresle başa çıkabilmek için ne yapıyorsunuz? Mesela nefes egzersizlerini mutlaka denemişsinizdir. İşte bazı zamanlarda derin nefes almak, nefes egzersizleri de yeterli olmayabiliyor. Peki başka nasıl azaltabiliriz stresi? Yürüyüş yapmanın da kardiyo egzersizlerinin de strese iyi geldiğini söylüyorlar. Ama en güzeli dans etmek. Yürüyüş yapmak, koşmak, ağırlık kaldırmak, bisiklete binmek, kardiyo egzersizleri yapmak iyi gelse de strese, dans etmenin, böyle küçük bir neşe dozu eklemenin hayatınıza stresi ortadan kaldırabileceğini söylüyorlar. Aklınızda olsun. Bu yüzden pazartesi gününde en güzeli radyonuzun sesini açıp en sevdiğiniz şarkılarla dans ederek devam edin güne.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Son zamanlarda özellikle astrolojiyle ilgilenenlerin bu dönemde eski sevgililerin, ekslerin geri döneceği konusunda fazlasıyla paylaşım yaptığını belki görmüşsünüzdür. Sosyal medyada bazen öyle şeyler karşınıza çıkıyor ki şaşırıyorsunuz ama şaşırdığınız anda da o karşınıza çıkan videoların gerçekleşme ihtimalini düşünüyorsunuz. Peki siz eski aşkınızın size dönmesini ister miydiniz? Eksler dönsün mü? Tam zamanıymış. Böyle Temmuz'un ortalarına kadar dönebilir diyorlar astrologlar. Öyle mi gerçekten? Zira biz unutmak için çok çaba sarf etmişken geri dönmesi aslında iyi bir şey mi tartışılır. Yapılan araştırmalar eski sevgiliyi unutabilmek için aradan 8 sene geçmesi gerektiğini söylemişler. Yani onu tamamen aklınızdan çıkartmak istiyorsanız, tamamen hayatınızdan çıkartmak istiyorsanız 8 sene geçmesi gerekiyormuş. Neyse ki şanslıyız ki zaman hızlı ilerliyor ama işte bu retroda bu dönemde umarım eksler geri dönmez de o 8 seneyi heba etmeyiz. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Müzik dünyası biraz da şans işi. Yıllar önce çıkarttığınız şarkı yıllar sonra meşhur olabiliyor. Tek bir şarkıyla meşhur olabiliyorsunuz. Ya da yıllarca tek bir şarkıyla devam edebiliyorsunuz. Belki de birbirinden hit şarkılar çıkartıyorsunuz birbiri ardına. Eğer bir grup olarak katıldıysanız müzik dünyasına ayrı gayrı da kalabiliyorsunuz. Asla ayrılmamanızı da istiyorlar. Köfün grubu da bir arada çok güzeldi diye düşünmüştük. Ayrıldığı vakit çok üzülmüştük. Onlar tekrardan bir araya geldiler biliyorsunuz. Selman Tin ve Bilge Kanetil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. Yeniden bir araya geldiler ve yeni şarkı öncesinde sevenleriyle İstanbul'da verecekleri dev bir konserle buluşacaklarını duyurmuşlar. 17 Haziran'da yani bu çarşamba gününde İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak Köfün grubu. Hatırlatmış olayım şarkılarını hep bir ağızdan söylemek isteyenlere. Ha konsere gidemezseniz eğer radyonuzun sesini açın, biz hayatın ritminde dinliyoruz kendilerini.
1: Radyo Ses. Radyo.

Bazen yaptığımız işte niye başarılı olamıyorum diye düşünüyoruz. Aslında temel sebep seçtiğimiz kıyafetler olabilir mi? Ne ilgisi var diyecek olursanız, başarılı insanlar hemen hemen aynı kıyafetleri giyiyorlar dikkat ettiyseniz. Mark Zuckerberg'in hep aynı gri tişörtü giydiğini, pek çok ünlü iş insanının genelde aynı tarz kıyafetleri seçtiğini fark etmişsinizdir. Peki neden? Belki de başarılı olmanın temel sebebi hep aynı kıyafetleri seçmekten geçiyordur. Aslında iş biraz daha farklı. Toplumumuz modayla takıntılı bir hale gelmeye başladı. Hele ki son yıllarda o kadar fazla giyime önem vermeye başladık ki bu yüzden şu kapsül gardırop hareketine biraz daha hız kazandırmamız gerekiyor. Sadece temel 10-15 tane giyeceğiniz kıyafet olsa yeterli aslında. Kapsül gardırobu benimserken ünlü isimlerin, başarılı insanların neden hep aynı kıyafeti giydiğine de bir bakalım. İnsanlar tarafından uzun düşüncelerden sonra karar verme noktası her zaman başarılı olmayabiliyor diyor uzmanlar. Bu yüzden önemli kararlar alırken sabahları kıyafet seçmeye vakit harcamıyorlar. Tek giysi seçmek bile onlar için zihinsel alana gün boyunca daha iyi bir yer bırakıyor. Daha üretken oluyorlar. Bu yüzden sabahları alınamayan anlamsız bir karar sebebiyle gün içinde kararlarım etkilensin istemiyorum diyor başarılı insanlar. Daha az zaman boşa gidiyor. Christopher Nolan da bu akıma uyanlardan. Çok uzun zaman önce her gün ne giyeceğini düşünmekten vazgeçtiğini söylemiş. Bunun sebebi ise enerjisini boşa harcamamakmış. Yani her sabah ne giysem diye düşünürken boşa enerji harcıyoruz, boşa vakit harcıyoruz. Fazlasıyla stres yaşıyoruz. Dolayısıyla daha zor karar veriyoruz. İşte bu yüzden başarılı insanlar hep aynı kıyafeti seçiyorlar. Ne giysem diye düşünmek zorunda kalmıyorlarmış. Aklınızda olsun, belki de başarıya giden yol gardırobun karşısında fazla vakit geçirmemektendir. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Temizlik yaparken bezlerin rengine, temizlik bezlerinin rengine dikkat ediyor musunuz? Ya da var mı böyle bir alışkanlığınız? Yani hiç farkında değilim. Mesela ben dışarıdan alırken en beğendiğim rengi alıyorum. Genelde pembe bez tercih ediyorum ama işte her rengin ayrı bir görevi varmış. Gerçek temizlik gurmeleri bunu biliyordur mutlaka. Kırmızısı, mavisi, sarısı, yeşili. Temizlik bezlerinde kullanılan renklerin sadece görsel bir tercih olmadığını söylüyorlar. Aslında yani çapraz bulaşma riskini azaltmak, farklı yerlerde kullanılmasını önlemek için yapıyorlar bunu. Mesela bazı işletmeler beyaz bezleri cam aynada iz bırakmaması için kullanıyor. Bazı işletmeler kırmızı bezi genelde yüksek bakteri riski taşıyan tuvalet alanında kullanmayı tercih ediyorlarmış. Sarı bez en sevdiğimiz. Çoğunlukla lavaboda, fayanslarda kullanılıyormuş. Yeşil bezin mutfaklarda, gıda hazırlama alanlarında kullanıldığını, tezgahları, masa yüzeylerini, yemek hazırlığı yapılan bölümleri yeşil bezle temizlediklerini söylüyorlar. Mavi bez ise genel yüzeylerde, masa, sehpa, kapı kolu, dolap, ofis ekipmanları gibi yüzeylerin temizlenmesinde kullanılıyormuş. Peki siz hangi rengi nerede kullanıyorsunuz? Ya da benim gibi en beğendiğiniz rengi mi kullanıyorsunuz acaba? Öğrendikten sonra muhtemelen biz de temizlikte bazı şeyleri değiştireceğiz.
1: Radyo Ses.

Şimdi yaz yaklaşıyor, kilo vermemiz lazım dedik ilkbaharda, artık yaz geldi, bugün ayın 15'i. Dolayısıyla hala veremediğimiz o 3-5 kiloyla sağlıkla yaşamaya devam ediyoruz. Ama neyse ki şanslıyız, biz canımızın istediği gibi kilo alabiliyoruz. Ya Japonya'da yaşasaydık? Japonya'da kilo almayı yasaklamışlar. 2008'den bu yana 40 ila 74 yaş arasındaki yaklaşık 56 milyon vatandaşın bel ölçüsü her yıl mezura ile tek tek ölçülüyormuş. Erkekler için 85, kadınlar için 90 santimlik sınırı aşmamaları gerekiyormuş. Eğer aşarsanız, yani kilo alırsanız, diyet ve egzersiz danışmanlığı veriyorlarmış. Yani zorla kilo verdiriyorlar. Aklımızda deli sorular. Acaba zayıflamak için gidip Japonya'ya mı yerleşsek? Dünyanın en sıradışı sağlık yasasının 2008 yılında ilk olarak yürürlüğe girdiğini söylüyorlar. Biz daha bunu yeni konuşuyoruz. 18 sene geçmiş aradan. Adamlar 18 senedir bu yasayı yürürlüğe koymuşlar ve biz neden acaba insanlar bu kadar sağlıklı Japonya'da diye düşünüyoruz. Her yıl bel çevresi devlet tarafından düzenli olarak ölçülüyor. Kulağa distoptik bir film senaryosu gibi gelse de Japonya'da şişmanlamayı yasaklayan Metabo yasası sayesinde her yıl düzenli olarak bel ölçümü yapıyorlarmış. Biraz korkutucu ama biraz da düşündüğünüzde sonuna kadar sizin sağlığınızı düşünen bir yasa. Peki sizin yaşadığınız yerde böyle bir şey olsa itiraz eder miydiniz acaba? Radyo Ses. Radyo.

0: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Özel günleri kutlamayı sevenler muhtemelen Babalar Günü için geri sayıma başladılar. Önümüzdeki pazar günü Babalar Günü ama aynı zamanda önümüzdeki pazar günü üniversitesinin ikinci aşaması da gerçekleşecek. Babalar Günü biraz güme gidecek gibi gözüküyor ama siz yine de atlamayın. Sadece herkes tabii üniversite sınavına girmiyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler bu sene Babalar Günü'nü es geçebilir sevgili babalar. Endişe etmeyin çocuklarınız için. Peki şimdiden hediye seçmeye başlayanlar, sürpriz yapmak isteyenler için küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Önümüzdeki hafta Babalar Günü kutlanacak, haberiniz olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Hafta başlangıcı pazartesi günü dedik. Pazartesiyi daha keyifli hale getirdik. Her günden keyif almak istiyorsanız kulağınız yanı başınızdaki radyoda kalsın. Ve tabii ki hayatın ritminde olsun. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rania buradayım. Bugünlük bize ayrılan 2 saati tamamlamışız. Hoşçakalın diyorum şimdilik ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel bir pazartesi olsun diye. Müziğin sesini hiç kısmayın. Hoşçakalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
8: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlar...

0: Arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: biliyorsun ben kimim.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
2: Radyo Ses
1: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Uyan şimdi.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: D'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Şu.

0: hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.